تنی خاچا سوشن بو بی دنگن بو بی بنگن جینا مم یا بی جنگن

adeta maç sehem ne bu nema ye bihez bit u hayi bit ma awa şahedema ye bihez bit u hayi bit ma awa şahedema ye bihez bit u hayi bit ma awa şahedema ye bihez bit u hayi bit ma

Jimmy Nike, can you hear me?

go.

Ez edinim hamar Havşadıra kumar el alam Ez razilar giyip Hacı kazna vera kumar edik giyip Büyük uçtuna baş giyip Solda İsa Nurar edik giyip Ez edinim rahat Berdir adıra kumar edemran giyip Ez bir ukanu razile bu deşen alemi imkanı diye Merem aklıma ercari e halli kula e gazi

0: Reklamlar. Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de Barış'a yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barış'ın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır. Televizyon.
4: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
5: Almanya'da yer konu 12'ye vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
7: Bilgi milleti bana kardeş.
8: Al benden de o kadar.
7: Mağdur'a hoş geldin.
8: Hoş bulduk Süleyman abi.
7: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
9: Yolculuk nasıl geçti?
10: İyi demiştin ya.
6: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
4: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
0: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verb aştiye rayşini vecyeni meydana. Beri mapya zuani aştiye avan bikeri uraya azadiye ira bikeri. Madu saşeşide veri rehistina kazaya rezaniya partiya demide kombibi u verb binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarihuyi.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diye ki ilone roja aştiye ya cihane de emle amede bi duruşma ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin qadan. Werin em bi hevre zimane aştiye ava bikin oraya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de liber rehistina navçeya rezan ya partiya demekom bibin u ber bi avahiya ofis azece ve meşeke girseyli darbıxın. Em li benda hemu gelekhane.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar.

0: Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo Weng.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo ve...

0: Oh no.
1: Someone's art project, maybe?
0: All the way out here?
1: That's weird. Nightmare
2: fuel. Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler. A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the great chainsaw massacre tradition. Cinevision.

0: Yeve ilone roja aştiya cihani de ma Ahmed de bişyari ma ver bi aştiye rayşini veciyeni meydana. Beri ma piya zuani aştiye avan bikere u raya azadiye ira bikere. Ma do saşeşi de veri rehistina kazaya rezaniya partiya demide kombi be u ver bi binaya ofis azeceyi bi havayı ku girseyi rayşeri. Ma paveye hemme şare huyi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Veng.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: No, venge şimal.
0: 68 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: No, venge şimal.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo Veng.

0: 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de Barış'a Yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barış'ın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wenk. Radio Wenk.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor Tahir Elçi Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Maça Ahmet ve çevre kentlerden binlerce taraftar akın etti. Ahmet Spor 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Ahmet Spor'un gollerini 45+5. Dakikada Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 11. dakikada Muhammed Salah attı. Ahmet Spor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından bölgede gece geç saatlere kadar kutlamalar devam etti. Alevilerin barış sürecinin karşısında gösterilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, Alevilerin hassasiyetlerinin araçsallaştırılmasını kabul etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'deki 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciası için Türkiye'ye ekip gönderdi. Kaybolanlar için TGC, Işın Gemisi personel ve robotik denizaltı 514 metre derinlikte arama yapacak. Ankara'da MİT ve emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme programı Signal üzerinden yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 13 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken firari 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı gazeteci Şükran Soner bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Gazetesi Soner'in cenaze törenine ilişkin ayrıntıları paylaşacağını açıkladı. İskenderun'da MESEM kapsamında çalıştırıldığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında dava açıldı. Aile avukatı Mehtap Sert davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için

itiraz ettiklerini söyledi. Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretlerine %23,3 zam yapıldı. Aylık 1290 lira olan ücret 1590 liraya çıktı. Microsoft'un bulut altyapısında yaşanan teknik arıza dünya genelinde milyonlarca kullanıcının e-posta gönderip almasını ve hesaplarına erişmesini engelledi. Şirket sistemlerin büyük ölçüde düzeldiğini açıklasa da bazı kullanıcılarda sorunlar sürüyor. Arjantinli yıldız futbolcu milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu. Lionel Messi milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu milli takım kariyerini 207 maçta attığı 125 gol ile tamamladı. Haram Tigran Kent Konservatuarı'nda yeni dönem kayıtları başladı. Sinema, tiyatro, müzik, çocuk müzik, Kürt dili ve edebiyatı ile Govent bölümlerinde başvurular 1-20 Eylül tarihleri arasında Dismek üzerinden yapılacak. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine yönelik hava saldırıları 6. gününde sürdü. Saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve biri çocuk 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Ali Faleh el-Zeydi'nin Eylül ayının başında Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini belirtildi. Ziyaretin İran dış ilişkilerini güçlendirmek ve yeni ortaklıklar geliştirmek amacı taşıdığı olduğu ifade edildi. ABD'nin bölgedeki bazı ülkelerin askeri üslerini kullanarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini belirten İran Genelkurmay Başkanlığı, saldırılarının gerçekleştiği noktaların hedef alınacağını söyledi. ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon'da şiddetli yağışların yol açtığı ani selde 2 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişiden haber alınamazken 62 kişi bölgeden tahliye edildi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: dolar 48,29, euro 56,11, altın 6884 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

sen cihanen gavur U havraniyen vanen soru zerin bune çun U pelen navaş ren raş Kadına daştuna valan Tartar ve gru kapasan Da karacada kefer piye şefgerat kabinen U bedengiya şeveda peşna lengi

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Yeve ilone roja aştiya cihani de ma Ahmed de bişyari ma verbe aştiye rayşini vecyeni meydana. Beri mapya zuani aştiye avam bikeri uraya azadiye ira bikeri. Madu saşeşi de veri rehistina kazay razaniya partiya demide kombi be u verbe binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşeri. Ma paveye hemme şarekhuyi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wang. Radio Wang.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen ABRH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Spor, Tahir Elçi Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Maça Ahmet ve çevre kentlerden binlerce taraftar akın etti. Ahmet Spor 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Ahmet Spor'un gollerini 45+5. Dakikada Yirasor ve 90. dakikada Gift Orban attı. Trabzonspor'un tek golünü ise 11. dakikada Muhammed Salah attı. Ahmet Spor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından bölgede gece geç saatlere kadar kutlamalar devam etti. Alevilerin barış sürecinin karşısında gösterilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, Alevilerin hassasiyetlerinin araçsallaştırılmasını kabul etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne'deki 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu gemi faciası için Türkiye'ye ekip gönderdi. Kaybolanlar için TGC, Işın Gemisi personel ve robotik denizaltı 514 metre derinlikte arama yapacak. Ankara'da MİT ve emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme programı Signal üzerinden yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 13 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken firari 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı gazeteci Şükran Soner bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Gazetesi Soner'in cenaze törenine ilişkin ayrıntıları paylaşacağını açıkladı. İskenderun'da MESEM kapsamında çalıştırıldığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında dava açıldı. Aile avukatı Mehtap Sert davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için itiraz ettiklerini söyledi. Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretlerine %23.3 zam yapıldı. Aylık 1290 lira olan ücret 1590 liraya çıktı. Microsoft'un bulut altyapısında yaşanan teknik arıza, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının e-posta gönderip almasını ve hesaplarına erişmesini engelledi. Şirket sistemlerin büyük ölçüde düzeldiğini açıklasa da bazı kullanıcılarda sorunlar sürüyor. Arjantinli yıldız futbolcu milli takım kariyerine

son verdiğini duyurdu. Lionel Messi milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu milli takım kariyerini 207 maçta attığı 125 gol ile tamamladı. Haram Tigran Kent Konservatuarı'nda yeni dönem kayıtları başladı. Sinema, tiyatro, müzik, çocuk müzik, Kürt dili ve edebiyatı ile Govent bölümlerinde başvurular 1-20 Eylül tarihleri arasında Dismek üzerinden yapılacak. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine yönelik hava saldırıları 6. gününde sürdü. Saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve biri çocuk 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Ali Faleh el-Zeydi'nin Eylül ayının başında Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini belirtildi. Ziyaretin İran dış ilişkilerini güçlendirmek ve yeni ortaklıklar geliştirmek amacı taşıdığı olduğu ifade edildi. ABD'nin bölgedeki bazı ülkelerin askeri üslerini kullanarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini belirten İran Genelkurmay Başkanlığı, saldırılarının gerçekleştiği noktaların hedef alınacağını söyledi. ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon'da şiddetli yağışların yol açtığı ani selde 2 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişiden haber alınamazken 62 kişi bölgeden tahliye edildi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: dolar 48.29, euro 56.11, altın 6.884 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Reklamlar.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
5: Diye ki ilone roja aştiye ya cihane de emle amede bi duruşma ember bi aştiye ve dimeşin derdi kevin kadan. Werin em bi hevre zimane aştiye ava bikin u reya azadiye fireh bikin. Eme saat de hicdehan de li ber rexistina navçeya rezan ya partiya demekom bibin u ber bi avahiya ofis azece ve meşeke girseyi li dar bixin. Em li benda hemu gele xane.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: O kızı nerede nasıl görsem aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem kaşları bıçak izi kırmızı. Yakut pullarımı desem ne bu görkem kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem. Kirpikleri, kirpikleri, örümcek kırmızı.

istersem sevdim jilet diyen kızı. Göğsündeki kumrulara değsem gagaları sevildi kırmızı. İçersek kezap içer hem sarhoş da olmaz azıp bazı. Yasak

0: Marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde AMED'de barışa yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barışın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti AMED İl Örgütü.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Demale u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbır, bu kenunu xevnan bibinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebuname.

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model Cessna'sıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
0: Can we help them?
2: Yeah.
0: We have to stay alive.
1: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
0: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Yeve İlone, Roja Aştiya Cihani'de Ma Ahmet'de Bişyari, Ma Verbi Aştiya Rayşini Vecyeni Meydana. Beri Mapya, Zuhani Aştiya Avan Bikeri, Uraya Azadiye İra Bikeri. Mado Saşeşi'de Veri Rehistina Kazaya Rezaniya Partiya Demide Kombibi, U Verbi Binaya Ofis Azece'yi Bahavayku Gırse'yi Rayşeri. Ma Paveye Hemme Şarekhoye.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Yeke ilone roja aşitiye ya cihane biroz ve em irade ya aşitiye ya gele hu bireya hizmetin hu veduku hezinin jiyana rojane em bawer dikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırın ajiyane ke vekhev adil odinav aramiye de jibo herkesi livi bajari diberasti bive boneye yeke ilone roja aşitiye ya cihane biroz ve Hevşaradara Bajari Mezin, A. Amede, Serra Bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Guhdarin aziz, li mali u kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimane xwe baxibin, bi kenunu xevnan bibinin. Zimane me her tiştemeye, zimane me hilinu hebuna

0: No, Veng, Veng'e şuma.
1: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwane ku kalibike, bizwane ku hevnan bevine. Bizwane ku binose, bizwane ku buane. Zwane ma, herçi ma.
1: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, kuluçi, malaçi, kaçibaçi, kambalaçi, hokus pokus im salami.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Komeleya aşitiye ya dehe ilone de daxuyaniya xo ya yeke ilone de balkışan serpevajaya aşti u civaka demokratik u got tene bi bedengbuna çekan ve aşiti pek neye. Bi peşengtiya platforma saziyen demokratik bi boneya yeke ilone roja aşitiye ya cihane ve meşek vereli darxistin. Meş de eyvare saat de şaşanca liber avahiya den parti ya rezan despe bike u hatta plazaya azeci ya semta ofise ya amede berdevan bike. Parlamenter İstanbul'e yeden partiye Cengiz Çiçek iddiayın mer şehir ikim e heremi yenku dreya güçti de belav bune ani Rojava meclisi. Çiçek diyar kırku li şuna kemkırına mer şehir ikim li gori hereman ve viste ku astek mer şi kude behele bi milyonan karker jiyanek baş bijin vere garanti kırın. Cigre Seroke MHP Fethi Yıldız Diyarkırkı de Salanu ya kanundanine de Reforma Pergala Cezayı Kanuna Parti'nin siyasi u kanuna hilbijartine dikarın behevre verin çare serkırın u gotku ve parastına hefsengi adına ver adalet u vicdan de rezikname dikarın verin çekirin. Baroya Amedi bi boneya despeka sala edli liber adliye Amedi daxuyani da çapemeniye. Seroke baroye Abdulkadir Güleç ani zaman ku jubo aştiyeke mayende teni mezekirin ali rabürdiye besnine u hagot emne çarın ku bi rabürdiyere hevru bibin hakikate derxin hole u li dijji becezatiye tekoşine bikin emhevi dikin ku sala edli yanu bibe sedama avakırına Türkiye'ye ku deda adalet ve kevi u hukuk hebe. Platforma parastın u hevgirtina bajari Amedi li qada Şeyh Seyit bi bonaya yeke ilone roja aşitiye ya cihani daxyani da u ev peyamda. Çare serkirina meseleya kurdan gaveke pirgiring aku deli Türkiye standartin demokrasiye bilind bikeye jiber ve rastiye embang le hamu beşin civake dikin ku jibu bi desxistina aşitiyeke mayinde ku menha pedevi peyheye bilez gavan bavejin. Ligori encamin bicihkırına YKS ya 2026'an jinamzetin kodu kategoriya puana hecmari de dınav hazar namzetin jorin de cihkırtine çarsedu not juvan de bernameyin tipede u çarsedu suyu çarji de bernameyin endeziyariye de hatine bicihkırın. Şerderiya Bajari Mezin A. Ahmed Ragihant ku li konservatuara Bajar A. Aram Tigran jubu Serdamanu Serdanin qeyde dane despekirin. Qeyç ji yeke ilone hata biste ilone berdevam dike. Li konservatuara Bajar A. Aram Tigran ku de bu kontejana sinordar xondekaran kabul bike beşin sinema, şano, müzik, müzika zarokan, zaman, veje kurdi u govend veci bigirin. Komeleya jinên azad ên rojhilatê bi boneya nerazîbûna çaremîn salvegera şoreşa jinjiyan azadî daxuyaniyeke nivîskî parve kir û hagot şoreşa jinjiyan azadî ne tenê daxwazek demkî yên bersivek li hemberî zilmeke rojaneyê di heman demê de şoreşek fikrî û nûjeniyeke rastîn ya dîrokî ya tekoşînên gelên îranê ye. Lütkeya Salane ya Rehistina Hevkariye ya Şanghay'e li Bişkek a paytaxte Kırgızistan'e civiya. Seroke devleta Rusya'ya Putin diyar kırku Rehistin dıçariye kaset salede mezin buye u li ser asta cihani ve guheziye navendeke heze ya serbukhe u bubandor. Putin got Rehistina Hevkariye ya Şanghay'e netene li parzemina Avrasya'ya li seranseri cihani ji babayeke fiili de pozisyona Rehistina Heremi ya Heri mezindeye. Nezike nivi nüfusa cihane li welatên endamên rêxistinê dijîn sêyeka hilberîna kurevî ya cihanê jî ya

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Ben 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Ahmet'te Barış'a yürüyoruz şiarıyla meydanlara akıyoruz. Barış'ın dilini hep beraber kuruyor, özgürlüğün yolunu birlikte büyütüyoruz. Saat 18'de DEM Parti Bağlar ilçe örgütü önünde toplanıp Ofis AZC önüne kitlesel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. DEM Parti Ahmet İl Örgütü.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuvane ma bindesto, eiro esto soba chinyo, vengdana shima heminan, wair veji, zuvane.

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind.
4: Are you afraid to die?
0: This time I wasn't.
5: Cinevizyon.
6: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan Cüneyt Tüşer adlı hasta için acilen AB RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek duyarlı vatandaşlarımızın 0501 368 47 48 numaralı telefon ile iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
7: Guhdaren aziz, de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane hu bahıbı, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Komeleya aşitiye ya dehe ilone de daxuyaniya xo ya yeki ilone de balkışan serpevajaya aşti u civaka demokratik u got tene bi bedengbuna çekan ve aşiti pek neye. Bi peşengtiya platforma saziyen demokratik bi boneya yeke ilone roja aşitiye ya cihane ve meşek vereli darxistin. Meş de eyvare saat di şaşande liber avahiya den parti ya rezan despe bike u hatta plazaya azeci ya semta ofise ya amede berdevan bike. Parlamenter İstanbul'e yeden partiye Cengiz Çiçek iddiayen mer şehri kim e heremi yenko dreya güçti de belav bune ani Rojava meclisi. Çiçek diyar kırku lişuna kem kırına mer şehri kim ligori hereman ve viste ku astek mer şi kude behele bi milyonan karker jiyanek baş bijin vere garanti kırın. Cigire Seroke MHP Fethi Yıldız Diyarkırkı de salanu ya kanundanine de reforma pergala cezayı kanuna partiyin siyasi u kanuna helbijartine dikarın behevre verin çare serkirin u gotku ve parastına hefsengi adına ver adalet u vicdan de rezikname dikarın verin çekirin. Baroya Amedi bi boneya despeka sala edli liber adliyaya Amedi da xuyani da çapemeniye. Seroke baroye Abdülkadir Güleç ani zaman ku jubo aştiyeke mayende teni mezekirin ali rabürdiye besnine u hagot emne çarın ku bi rabürdiyere hevru bibin hakikate derxin hole u li dijji becezatiye tekoşine bikin emhevi dikin ku sala edli yanu bi besedama avakırına Türkiye'ye ku deda adalet ve kevi u hukuk hebe. Platforma parastın u hevgirtina bajari Amedi liqada Şeyh Seyit bi bonaya yeke ilone roja aşitiye ya cihani daxyani da u ev peyamda. Çare serkirina meseleya kurdan gaveke pirgirink aku deli Türkiye standartin demokrasiye bilind bikeye jiber ve rastiye embangla hamu beşin civake dikin ku jibub deskistina aşitiyeke mayinde ku menha pedevi peyheye bilez gavan bavejin. Ligori encamin bicih kırına YKS ya 2026'an jinamzetin kodu kategoriya puana hecmari de dınav hazar namzetin jorin de cihgirtine çarsedu not juvan de bernameyin tipi de u çarsedu suyu çarji de bernameyin endeziyariye de hatine bicih kırın. Şerderiya Bajari Mezin A. Ahmet Eragi Handku, Le Konservatuara Bajar A. Aram Tigran, Jubo Serdamanu, Serdanin Qeyde Dane Despekirin, Qeyç Yeke İlone, Hatta Biste İlone Berdevam Dike, Le Konservatuara Bajar A. Aram Tigran, Kudebu Kontejana Sinordar Hondekaran Kabul Bike, Beşin Sinema, Şano, Müzik, Müzika Zarokan, Zaman, Veje Kurdi, U. Govend Veci Bikirin. Komeleya jinên azad ên rojhilatê bi boneya nerazîbûna çaremîn salvegera şoreşa jinjiyan azadî daxuyaniyeke nivîskî parve kir û hagot şoreşa jinjiyan azadî ne tenê daxwazek demkî yên bersivek li hemberî zilmeke rojaneyê di heman demê de şoreşek fikrî û nûjeniyeke rastîn ya dîrokî ya tekoşînên gelên îranêye. Lütkeya Salane ya Rehistina Hevkariye ya Şanghay'e li Bişkek a paytaxte Kırgızistan'e civiya. Seroke devleta Rusya'ya Putin diyar kırku Rehistin dıçariye kaset salede mezin buye u li ser asta cihani ve guheziye navendeke heze ya serbukhe u bubandor. Putin got Rehistina Hevkariye ya Şanghay'e netene li parzemina Avrasya'ya li seranseri cihani ji babayeke fiili de pozisyona Rehistina Heremi ya Heri mezindeye. Neziki nivi nüfusa cihane li welatên endamên rêxistinê dijîn sêyeka hilberîna kurevî ya cihanê jî ya wan welatan e. Em gihîştin zaviya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Yev Eylül'e roja açtığı ya dünya piroz bu. Ma bi deste hizmetane ho irade açtığı şare ho resnene cüye rojane. Ma bavar kene ke açtığı ko melki tene vakte ke bena raste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bicuyo. Bine münasebeti Yev Eylül'e roja açtığı ya dünyaya piroz bu. Hem şare dare Ahmediye şaristaneye girdi serra bucak.

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Yeve ilone roja aştiya cihanide ma amedde bişyari ma verbe aştiye rayşini veciyeni meydana. Beri mapya zuani aştiye avam bikeri uraya azadiye ira bikeri. Madu saşeşide veri rehistina kazay rezaniya partiya demide kombibi u verbe binaya ofis azeceyi bahavayku girseyi rayşiri. Ma paveye hemme şarikuyi.

Yeke ilone roja aşitiye ya cihane piroz ve em iradeya aşitiye ya gele xo bireya hizmetin xo vedugu hezinin jiyana rojane. Em bawerdikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırına jiyane ke vekhev adil odinav aramiye de jibo herkesi livi bajari diberasti. Bive boneye yeke ilone roja aşitiye ya cihane piroz ve hevşaradara bajari mezin a amede serra bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuani ma bindesto, Eyro Estu Sıba Çinyo, Vengdana Şima Hemminan, Vayr Veci, Zuani.

edildiği ve adalete eşit erişimin sağlandığı bir dönem olması temennisinde bulundu. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçacupoğlu, Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu ek binasındaki koşullara ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları meclis gündemine taşıdı. Cupoğlu, konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Ankara Tabip Odası 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kalıcı çatışmazlık ve toplumsal barış için atılması gereken adımları değerlendirerek toplumsal vicdanda karşılık bulacak bir barışı mecliste yürütülen evet-hayır kısır tartışmalarının kıskacından kurtarmak hepimize düşen bir sorumluluktur açıklamasını yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki Nisa Törer ve Nihat Balyemez'in cenazesi Antep'te toprağa verildi. Hüseyin Özdemir ise Mersin'de defnedildi. Greenpeace Türkiye, İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi. Örneklerin %70'inde PFAS içeren en az bir pestisit bulunurken, yalnızca bir üründe hiçbir pestisit izine rastlanmadığı kaydedildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre kuru soğanın ardından mutfakta zam liderliği yumurtaya geçti. Bir ayda %37.8 oranında zamlanan yumurtanın tane fiyatı 6.71 TL'ye yükselirken tavuk eti de %7 zamlandı. Koma Ahmet 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Diyarbakır eski belediye başkanı Mehdi Zana için Bağlar ilçesi Liceliler Yas Evi'nde kurulan taziye 3. gününde devam etti. Kürt siyasetçi Leyla Zana'nın kabul ettiği taziyeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde gerçekleştireceği ziyaret ve halk buluşmaları için Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları başlığı belirlendi. İnsan hakları savunucusu Didar Şensoy ölümünün 39. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı. Almanya Federal Meclisi milletvekilleriyle Yeşiller Partisi temsilcilerinden oluşan heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından dört ayaklı minarenin önünde Tahir Elçi'yi andı. Batman'da özel bir spor salonunda önceki gün çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Kocaeli'de El-Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve geçmişte örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pentagon bir süredir Google Gemini'nin yer aldığı yapay zeka araçlarına yönelik ana porsalana ChatGPT ve Grok for Government'ı da ekleyeceğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ağustos ayında ülkenin 8 kentinde yaşanan 14 çatışmada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması, Yunan basınında eleştirilerin hedefi oldu. Anlaşma, İsrail'e teknolojik bağımlılık ve kamu kaynaklarının silahlanmaya aktarılması üzerinden tartışılmaya neden oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat talebini yineledi. Nawrocki, Berlin'de Polonyalı savaş kurbanları için anıt bulunmamasını da eleştirdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Demokratik Kurumlar Platformu tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek. Saat 18'de M-City AVM önünde başlayacak yürüyüş, ofis semtinde bulunan AZC Plaza önüne kadar devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlar yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün güçlendiği, yargının bağımsız ve tarafsız işlediği,

Kalıcı çatışmazlık ve toplumsal barış için atılması gereken adımları değerlendirerek toplumsal vicdanda karşılık bulacak bir barışı mecliste yürütülen evet-hayır kısır tartışmalarının kıskacından kurtarmak hepimize düşen bir sorumluluktur açıklamasını yaptı. Kuzey Kıbrıs'ta geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki Nisa Törer ve Nihat Balyemez'in cenazesi Antep'te toprağa verildi. Hüseyin Özdemir ise Mersin'de defnedildi. Greenpeace Türkiye, İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi. Örneklerin %70'inde PFAS içeren en az bir pestisit bulunurken, yalnızca bir üründe hiçbir pestisit izine rastlanmadığı kaydedildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre kuru soğanın ardından mutfakta zam liderliği yumurtaya geçti. Bir ayda %37.8 oranında zamlanan yumurtanın tane fiyatı 6.71 TL'ye yükselirken tavuk eti de %7 zamlandı. Koma Ahmet 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Diyarbakır eski belediye başkanı Mehdi Zana için Bağlar ilçesi Liceliler Yasevi'nde kurulan taziye 3. gününde devam etti. Kürt siyasetçi Leyla Zana'nın kabul ettiği taziyeyi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı illerde gerçekleştireceği ziyaret ve halk buluşmaları için Milli Bilinç Güçlü Türkiye kapsamında halk buluşmaları başlığı belirlendi. İnsan hakları savunucusu Didar Şensoy ölümünün 39. yıl dönümünde İstanbul'da mezarı başında anıldı. Almanya Federal Meclisi milletvekilleriyle Yeşiller Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından dört ayaklı minarenin önünde Tahir Elçi'yi andı. Batman'da özel bir spor salonunda önceki gün çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Kocaeli'de El-Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve geçmişte örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pentagon bir süredir Google Gemini'nin yer aldığı yapay zeka araçlarına yönelik ana porsalana ChatGPT ve Grok for Government'ı da ekleyeceğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ağustos ayında ülkenin 8 kentinde yaşanan 14 çatışmada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması, Yunan basınında eleştirilerin hedefi oldu. Anlaşma, İsrail'e teknolojik bağımlılık ve kamu kaynaklarının silahlanmaya aktarılması üzerinden tartışılmaya neden oldu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan tazminat talebini yineledi. Nawrocki, Berlin'de Polonyalı savaş kurbanları için anıt bulunmamasını da eleştirdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: televizyon.
1: Nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
2: You're planning to be an expendable?
3: You read through the paperwork.
1: Yeah. I should have read through it.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'le insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hicrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
1: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
5: Cinevizyon.
6: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
8: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
11: Yem Eylül'e roja açtığıya dünya piroz bu. Ma bir deste hizmetane ho irade açtığıya şare ho resnene cüye rojane. Ma bavir keneke açtığı ko melki tene vakteke bena rasteke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bicuyo. Bine münasebeti Joy Eylül'e roja açtığıya dünyaya piroz bu. Hem şaredare Ahmediye şaristane girdi serra bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Tarihlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgah Marketler sizin için.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Yeke İloni, Roja Aşitiye, Ya Cihane, Biroz ve Em iradeya aşitiye ya gele xo, bireya hizmetin xo, veduku hezinin jiyana rojane. Em bawer dikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırına jiyane ke wekhev, adil, odinav aramiye de jibo herkesi livi bajari diberasti. Bive boneye yeke ilone, roja aşitiye ya cihane pirozbe. Hevşaradara bajari mezin a amede serra bucak.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving. Radyo Ving.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit poşet piliç kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli Karacadağ peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş, yalın yumurta 30'lu beyaz larç 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

0: Reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: No, Venge Schmoe.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

ne fayda Kefen beyaz ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kah be meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar. AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Yev Eylül'e roja açtığı dünya piroz bu. Ma bi deste hizmetane ho irade açtığı şare ho resnene cüye rojane. Ma bawer kene ke açtığı ko melki tene vakte ke ben araste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bi cüviyo. Bine münasebeti Joy Eylül'e roja açtığı dünyaya piroz bu. Hem şaredare Amedya şaristane girdi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Lamba nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in Sihirli Lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Oli'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa. Oldu. İşe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgel marketlerde 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Bizci Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 379 lira 90 kuruş. Demko Domates Salçası 4300 gram teneke 319 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Alo Beyazlar ve Renkliler 7 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: Yeke ilone roja aşitiye ya cihane bir rozbe. Em irade ya aşitiye ya gele hu, bireya hizmetin hu ve dugu hezinin jiyana rojane. Em bawerdikin ku aşitiya civaki tene bizindi kırın ajiyane ke vek hev, adil odinav aramiye de jubo herkesi livi pajari diberasti. Bive boneye yeke ilone roja aşitiye ya cihane bir rozbe. Hevşaradara bajari mezin a amede serra bucak.

Reklamları dinlediniz. Radyo Wang, Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
4: 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Halkımızın barış iradesini hizmetlerimiz aracılığıyla gündelik hayata taşıyoruz. Toplumsal barışın ancak herkesin bu kentte eşit, adil ve huzur içinde yaşayabilmesiyle gerçek olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak.

Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Anlatıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Yem Eylül'e roja açtığı dünya piroz bu. Ma bi deste hizmetane xo irade aşteye şare xo resnene cüye rojane. Ma bawer kene ke aşteye ko melki tene vaxte ke bena raste ke herkes ne şaristane de bi seypeyi, bi adalet u bi arami bicuyo. Bine münasebeti cüye eylüle roja aşteye dünyaya piroz bu. Hem şare dare amediya şaristane girdi ser.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

yaşlarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az.

sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim

ağaç gibi ıslık, hiç kimsenin sinkinesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenin sinkinesin.

tohumun arasın, çocukluk sesimsin. Sen benim

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarımla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.